0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Aye. Many crystal and glow sticks.